Am sigoarul la tgirta. Ravkna tu bevri, gavida tseli. Ravkna tu isev, arakhar chemi, chamchi dekheli.